Bunu saflıqa xasaper al festival mı sapray sipurim bi idişu vladina, şi itkayem bi givatayem bi odmis paryemim. Nişmagam şir am hamugdaş lıxaga sukot. Lıxaga sukot kaşur gam hapit gam şen ilmad bi pinateno okvoa, aval bi idiş ze nişma yotertov, hami yuedet la dovrey ivrit şemiteninim bi idiş. Aval kodem kol hadashot aşavo bi idiş. Nayes von der Woche.